gerilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda. Gerilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan elinde.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен, Бонго Дентај.

Hürmetlik radio dinleyiciler, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurlar düvendik için. Netanyahu, yurt makamından ayrılan Palestinliklerin işgal astırdığı garbi kırgak lagerlerine kaytışını ret kıldı. İsrail'e başministeri Benjamin Netanyahu, işgal astırdığı garbi kırgakın şimaldaki muzaffırla lagerlerden yurt makamından ayrılan Palestinliklerin kaytıp gelişini ret kılıp, İsrail'e erbi kısımlarının rayındaki işgaliyetini mengüylük davunlaştırdığı doğrusu verdi bende. İşxanız tarafından ilan kılınan sınır görünüşleri karaganda Netanyahu bu sözlerini devlet müdafiye ministeri İsrail Katit ve yukarı dereceli kumandallar bilen birlikte Ulkari Musafirli Lager etrafı kıygan ziyareti ceryanında sözlügen. İsrail Ali Sot Mehkemesi, yekşem günü hükümetke yurt makamından ayrılgan Palestinliklerinin bu rayıllığı kayıtıp gelişi kapalı tıkıldığan tedbirlerine ait resmi bir gün tertip sunuş yolu yorkunu belgen edin. Sot mahkemesinin kararı üstüde bivas tohtalgan Netanyahu, bula rayon ahalisi emes, bula terörçi edigen ibarlarını işletti. Örmetlikle diyanlıkçılar, Hindistan'ın Bihar ülkesi de kimi örülüp getiş, neticesi de az digende 13 bala suğa garip boldi. Yerlik dairelerinin delilişçe, Hindistan'ın şarkı Bihar ülkesi gecaylaşkan Ganj deryası da bir yolcuyla kimisinin örülüp getiş neticesi de hemisi 15 yaş ve onun küçük ballardan teşkil tapkan az digende 13 kişi hayatından ayrıldı. Rayonluk meselelerinin belgen malumatı kazaslanganda vaka yüz belgen cayga vertilgen ciddi kutkuzu şetretleri deryadın 13 kişinin cestin çıkagan. 6 ya ki 7 yolcumu sudan aman kurtuldurulgan. Hindistan Başministeri Narendra Modi yüzbegen paciyanı çunkur bir kaygı menbesi edip atadı ve hayatın ayrılganlarının aile tavabatlarına tüylen berildi kıllıkını tutudu. Hürmetlikle diyanlıkçılar. Cumhuriyet Erdoğan Türkiye Saudi Arabistan'ın yeni daha dedi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Saudi Arabistan Veliaht Şehzadesi bilen Muhammed bin Selman bilen tılpıntı görüştü. Cumhuriyetlik Mahkemesi Uçur Alak İdarisi'nin ilan kılınan bayanatka seslenğanda söhbette rayondaki en yeni terakkiyatla ve Saudi Arabistan kartılgan hücumla müzakir kılınan. Cumhuriyet Erdoğan Veli Ahed Şahzade Muhammed Bin Selman'a Türkiye bölüsüptü bilen Saudi Arabistan zimillerinin nişan kıygan Husi hücumlarını en küçülük şekilde ipleydiğallıkını bildirdi. Hayatını ayrılgallar için kaygılarını ve teziyet dileklerini yetküzdü. Erdoğan, Türkiye'nin aldığımızdaki mezgildimi Saudi Arabistan'la yendi bulduğallıkını ve bu sınahtın ütüp kitaylaydıgallıkı işindiğallıkını bildirdi. Hürmetlikle diyanlıkçıla, Husilanın ucumları ceryanda Riyad'a başkurulduğun bombu kaldıkları çüştü. Vakada 4 kişi yaralandı ve 15 üyeyi ziyanı uçurdu. Dairle, Saudi Arabistan'ın payitaht Riyad'daki oturak rayonlarına havada paçaklanan iki çarlık uçu başkurulduğun bombu parçaları çüşü neticesi de 4 kişinin yaralanganlıkını ve 15 üyenin ziyanı uçurganlıkını delildi. Saudi Arabistan Amuvi Müdafiye kısmı Husila terpiden itilgan başkurulduğun bombalarının seyşen bir güne itip çürülgenlikini. Çüşken bombu parçalarının bolsa iki ayal bir er ve bir balının yarılışını keltürüp çıkagalıkını tutudu. Tibbi yardım bilen teminleş ve tesirge uçurgan rayonlarda bekaterlikki kapalı kılış maksidi de vaka yüzbegenceye derhal ciddi kutkuzuş etretlere vertildi. Hürmetlikle diyanlıkçıla. İsrailiyelikler Garbi Kırgak'ta bir mescidini ve bir abdumobilini köydürüp etti. Palestinliklerin zimillerini işgal kılavatkan İsrailiyelikler Garbi Kırgak'ta bir mescidini ve bir abdumobilini köydürüp etti. Garbi Kırgak ve Şarkı Kudüs'te Palestinliklerde kartılgan tutkun kılış, bisip giriş ve hücum kılış vakaları köpeymekte. Palestin zimillerini kanunsuz işgal kılavatkan İsrailiyelik köçmeliler İsrailiye armisinin kovduşu astıda İşgal astıdaki Garbi Kırgak'ta bir mescidine ve bir otomobilini ot koyup köydürüp etti. Palestin tam ve ultrak rayonlarına karşı duruş komitetinin ictimai taratı hesabının ilan kılınan bayanatta İsrailiyelik köçmenlerinin Palestinliklerinin dini caylarını ve mal mülüklerini nişanlığa ağırlıkla bildirildi. Bayanat kasaslanganda esebi İsrailiyelikler

Kudüs'ün garbi şimaldaki Mihmas Sisi'de bir mescidini ve Palestinlilikleri teve bir Abdümobil'ini köydürüp etken. İsrail'e Gazze rayına kocun başlayan 2023 yılı Öktabr'dan bu yan işgal asırdı ki garbi kırgak bilen Şarkı Kudüs'te Palestinlilikleri kartılgan tutkun kılıç, ahtırış ve hücum kılıç vakalarda mu iş görülmekte. Hürmetlik radyonluğu çılan. Axios Story Trump bilen Netanyahu'nun İran'a hücum kılışını müzakere kılış kaldığını haber kıldı. Axios Story Trump ve Netanyahu İsrail'e ve Amerika'daki saylamlardan burun İran'a hücum kılış ihtimallığını müzakere kıldı serilerle haber ilan kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump ve İsrail'e Başminister Benjamin Netanyahu'nun İsrail'de 27. Oktyabr'da ötküzüldüğün umumi saylam ve Amerika'da 3. Noyabr'da ötküzüldüğün parlament otturu mezgillik saylamadan burun İran'a yeni bir hücum kılış ihtimallığını müzakere kıyallık ilgir sürüldü. Axios Story'nin meselden haberde menbelerge asaslanıp belgen haberge karganda Trump ve Netanyahu ötken hepte telefon sohbet ötkezgen. Sohbette İsrail'de 27. Oktyabr'da ötküzüldüğün umum saylam ve Amerika'da 3. Noyabr'da ötküzüldüğün parlament otturu mezgillik saylamadan burun İran'a yeni bir hücum elip bir iş ihtimallığı müzakere kılınmıgan. Netanyahu sohbette İran'ın yadro programmasını kaytadan kurup çıkış için endişkilerlik kademlerini taşlıgallıkını gösterdiğin akbarat malumatlarına dair endişelerini oturup koygan. Bu sohbet Trump'ın otturu mezgillik saylamdan burun İran'a hücum kınmaydıgallık doğrusu bayanatıdan burun ilip verilgan bulup hem İsrail'e hem Amerika armiyalarının Trump'ın fikrini özgertiş ihtimallığa karşı hoşyarlık halde dişkellikleri bildirildi. İsminin aşkarlaşını halamagan bir Amerikalık menbe Bibi Netanyahu kaytadan hareket götüşünü halaydıgan da kıldı. Bu meselini Trump bilen birkaç katım sözleşti ve Trump üzün bilesen Bibi kene tayarlıkınlağın kılınla dedi. Ama ameliyette kesip eğitildiğen bir vədi yok. Kene tayarlıkınlağın kılınla deyiş belkim hazır, belkim kiyin, belkim hiç kaçan digen menini bildirişi mümkün digen sözlerini işletti. Trump bilen Netanyahu'nun yakınki işkepleşi de İran'a kartılgan hücumlarının davamlışı doğrusu da birkaç katım körüşkellik işaret kıygan menbeyle Netanyahu'nun Trump'a İran'ın herbi ve yadro esleyelerinin nişan geliş hakkı da söz açıklıkını tutuyor. İsrailiyelik bir emeldar Trump'ın en destekte hücumlarının davamlaştırılışı doğrusu da aktif bulup kegellikini ama kiyince bu meselge tekimi ihtiyaççallık bilen muamele kıygallıkını kayıt kıldı. Amerikalık emeldar mı Trump'ın bu meselde pozisyasının inekemesliğini etti. Emeldarlar yakın küllerde Netanyahu'nun meseleyatçıları bile ötküzge yığılırda İran'a yeni bir hücum ilip bir iş ihtimallıkının Trump terpidin kütürt güzgellikini etkallıkını ve bu hıl ahvalda Trump'ın İsrailiyanın hücumluğa katmış için talep kıyallıkını bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministri Pete Hegseth'nin İran kartılgan hücumlarının davamlaştırılışını en güçlü kolluğu çıkarlıkını bildirgen menbeyle bunun karşı Trump'ın nurgun meseleyatçılarının hazırkı vaziyette iktizadi bisimlerini davamlaştırış talepleri işgellikini kayıt kıldı. İsrail'e baş iştap başlıklı İyal Zamir'nin Amerikalık kesiptişi Dan Kayın bile ötküzgen sövbüdü de İran'a üç eptişi de umumüzlük hücum başlaşı ihtimallıkını müzakere kıyallıkını kutuğun menbeyle Zamir'nin İran'ın üç iliş karakterlik kaydırma hücumuna ötüş ihtimallıkını göz tutkanda bu mezgilde uruşunun kaydının başlayışının İsrail'e etki saylamlarının keçiktirilişine sebep buluşu mümkünlükini itkallıkını bildirdi. Yeni bir tarafından Aksaray'dan bir emeldar Oksis Torga Begen bayanatı da Trump ve Netanyahu'nun İran'a hücumlarını davamlaştırış meselesini müzakere kılmakallıkını bildirdi. Emeldar Trump otturu mezgillik saylamdan burun İran'a hücum kılmakallıkını etti degen sözünü işletti. Netanyahu'nun işkansı olsa bu vakitte Başminister, Prezident Trump ve Amerikalık yukarı derecelik emeldarlar bile izcil alakasını davamlaştırmakta ve biz bu vakitte inkas bildirmeyimiz de bayanat inan kıldı.

бейхатерлик кайтадан лайеш канунунун 11 сентябрь hujumlardan кийин курулган кабинет министрлигинин ордуна аммавий бейхатерлик пукралык укуктары ва ишлемчи айылдарга бевосита жардам беришин асас кылган жамият марказлык бир орган менен алмаштырышын максат кылдыганын билдирди. Рамирес ички бейхатерлик министрлиги чуңкур бир миллий рухий зарбанын аркадан курулду ва бейхатерликибизди капалаттык кылыш баханасы менен укукторубузга дахил таарис кылыш үчүн курулган эле дегенди тактилеп, 2001 жылдыки 11 сентябрь hujumlarının аркадан курулган мезгур министрлик ишарат кылды. Урматтуу радио тыңдоочулар, БДТ Кара деңиздеги учкучсуз аппарат hujumlarına айыпталды ва жер шарындагы жемеклик таминаты картылган хатерлер туурусунда агаһландырыш берди. Birleşken Devletler Teşkilatı Karadeniz'deki soğudu parhutlara kılınan uçuksuz aparat hücumlarına ayıplıp amavi parhutlara kartılgan ve küçüğü batkan bu tehditlerinin yerşarbi yemeklik teminat zincirlerini uzup koyuşu, tavar bahalarını üstürüvitişi ve deniz çılağını heter geçtirişi mümkünlük doğrusu agahlandırış verdi. BDT Başkatibi Antonio Guterres'in bayanatçısı Stefan Dujarric, jurnalistlere bergen bayanatıda Amavi parahutla kılınan hücumlarını bulup mu Bulgariya sahillerde yüzbegen en ahırık hücumunu elbette kattık eyipleyimiz dedi. Dujarric, açlık ve başka asası tavarlarını toşuyduğun parahutla kılıp atkan hücumlarının köpeygellikini ve bunun dünya miktiyasındaki pazarlarda bağlağı tesir gösterdiğin akıbetleri bağlıkını etti. Hürmetli radyonlukçular, Fransiya parlamenti cinsi tecavüzcülük karşı güreşke ait kanun layihasını makulladı. Kanun layihası arkalık, cinsi tecavüzcülük ve ailede zoravallık dili olarak karaydıgan alaycı sakçı kısımlarını kuruş maksat kılmakta. Fransiya'da devlet parlamenti cinsi parakendecilik ve tecavüzcülük karşı güreşin küçeytişini maksat kılgan kanun layihasını tesdik kıldı. Parlament umum kinişide cinsi tecavüzcülük karşı güreşke ait kanun layihasını müzakir kıldı. Kanun layihası kineşte ilip birilgan avazı koyuşta birlikte makullandı. Cinsi parakendinçilik ve tecavüzcülük karşı küreşini küçeytişini maksat kıygan kanun layihası 110'dun artık maddeden teşkil tapıdı. Mezgür kanun layihası cinsi tecavüzcülük ve parakendinçilik dili olur da sakçılarının bir yıl içinde ziyankeşlikli uçurucular ve gumandarlarının işbatısının ilişini ispat saklışını ve başka ziyankeşlik uçurucularının bar yokluğun tekşirişini mecburi kılışını nişan kıladı. Cinsi tecavüzcülük ve ailede zoravallık dili olarak karaydıgan alaydı sakçı kısımlarına kuruşunu maksat kıygan kanun layihası her bir sot mehkemesi de bu hıl dili olarak karaydıgan iki sotçı ve bir teptişinin buluşunu mecburi algı geldirdi. Kanun layihası cinsi tecavüzcülük ve cinsi kemsitiş kılmışlığı uçurgan ayal hizmetçilerine 10 günlük alaydı ruhsat verilişini belgeleydi. Mezgür kanun layihası cinsi parakendicilikke uçurgan ballarını baykaş için barlık okurçuluğa bilen yesliydin tahtip toluk uttur mektaptan ahırkı yıldır gıçe her yıl söhbetleşiş, pahaliyetlerini uğurlaştırışını mecburi kılışını maksat kıldı. Kanun layihası bunun için parlamentin yukarı palatası boğan kineş palatası sinatta müzakir kılınıdı. Fransiyada bir kanun layihasının parlamentin ötüşü için devlet meclisi ve kineş palatasının okşaş bir tekst üstüde bir dektik asıl kılışı talep kılınıdı. Hürmetli radyonluqçular, Amerika dairleri göçmenler tekşürüşü de İlhan Ömer'in tukkallarını güvahlık verişki çakırdı. Bu kadem demokratçı parlament azasının otturu mezgillik sayılımından birine çepti burun Washington'daki üyede aktarışı ilip belgan dinkin taşlandı. Amerika Van Palatası azası demokratçı İlhan Ömer üstüden tekşürüşü ilip beri vatkan federasyaya hadimleri New York Vakit Gizit'in seyşem günü ilan kıygan kabirge asaslanğanda ailenin köçmenlik tarihi kartılıp ilip beri vatkan cinayi işler tekşürüşü dairisi de parlament azasının bazı yakın tukallarına sot mehkimisi çakırıp kağıza vetken. Gizet tekşürüş hakkında malumatlı iki kişilerin asaslanıp belgen haberde Ömer'in sınırlısı Sehra Nurbilen az digende yeni bir aile aziyasının sot mehkümüsü de işbadı veriş için çakırık kağızı tapşır vakallıkını bildirdi. Bu kadem içki bekaterlik ministerliği karşı kadımlarının otturu mezgillik saylamdan birine çepti burun Ömer'in Washington'daki öyde ahtırışı ilip verip Nurgun sandık ücretlerini ilip çıkıp getkendiğin bir gün günü taşlandı. Haberde tekşürüşünün kısmen alda Ömer'in hayatından ayrılgan atısı Nur Ömer Muhammed'in Amerika Pukuras buluştuğun burun köçmenlik cetvellerde yalgan sözlügen yak sözlüme geldi ki yak bulmuşsa bazı uçurlarını yoşuğan yak yoşur mıkallık üstüde merkezleşkeldi ki bildirildi.
Ömer Düşenbi günü öydelip belirgan federasiya axtırışını tetkik kılıp, bu hareketini Trump hükümetinin siyasi öktüşlerini korkutuş

çıllıqı edip atıdı. İki süpsütler katkan uçuru da özünün bekhater işgeldikini müyelleştiriş bilen birge hata düşünüp kanmanla. Bu siyasi düşmelerinin nişan qeyliş ve federasiya kanun icraqlayış kısımlarını kural süpsütü işletiş urnuşudur. Digen ibarlarını işletken Ömer, meni cimihtir vetkili bulmaydı o dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump olsa seyşembi günü Truth Social Süpsidinin ilan kıygan uçurda Ömer'nin parahorluk kıygallıkını ilgir sürdü. Trump Amerika cevap halaydı ve biz bulanı hazırlık halaymayız dedi. Mavun Prezident D.J. Vance Ömer'nin öydelip birliğen aktörüştün aldığın haberde emeslikini bildirdi. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukarıda haberle aldığına.

Hörmetli radyo anlıkçılar, en düğende akşılarında kıtırmak üstünüz. Bengü'nün oruluşu da iki melek ve Serdar Ortaş'ın oruluşu da şeytan namlı iki nakşını da kıtırmak.

Hürmetlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz tayarlanadığan mezlilik tağımlarının adresi boğan Türkiye Küçü Tağımları namlıq sahipimizden bugünkü sanıda kumpir haqqıda toxtalıp ötümüz. Qana ondaqda da qıtığına sahipimizde bolsun. Kumpir degen sözüne tonji qıtım anlap atamsız. Kumpir hem mezlilik hem qursaqna intayın toxtutuduğan materialı mol bir küçü tağımı. Kumpir sözü Anadolu'nun bazı rayonlarında yeni yani yaş berengini gösterse mi, umumen o dohopka ya ki bivasta otka kaklap şurulgan işçi xeridarının arzusuna karab türlük materyallar bilen toldurladığın umumlaşkan bir xel koçu tağamını bildiriyordu. Emdi kelanla, bu acayip mezzelik tağam bilen tonuştum burun yeni berenge ve kumpir sözlerinin ötmüşüge bir köz yürütüp çıkaylı. Türkler yeni berengi bilen sel kiyinrek tonuşkan. Yeni berenge 16-cı əsrdä Janubi Amerikada baykalgan ve vaqtning ötüşi bilen bütün dünyaga tarqalgan. Osmanlı ashxanasiga taxminan 1852-ci yillarda kirgan bo'lsa-mu, Anadoluda umumlashishi 20-cı əsrning başlariga to'g'ri keladi. Bugungi kunda berenge Türk taomlarida intayin muhim o'ringa ega. U nondan keyin ashxonalarimizda eng ko'p ishlatiladigan oziq-ovqatlarning biridir. Umuman qilib aytganda, Türkçedeki patates sözining Inglizchedeki potato sözüge okşap ketedigallığını sezeleyimiz. Bunun kızıqarlıq bir sebebi ba. Mondaqça etkanda Spalla berengeni İnka imperiyasidin körüp ögengen. İnkana berengeni papa tatlıq yeni berengeni bolsa batata dep ataytı. Span tılıda bu işki sözün beri kişidin patata sözü yasalgan ve yeni berengenin namı aylangan. Yani bugün biz işiltip atkan sözlerimi xoddi tamamla okşaşla ötmiştiki medeniyetlerinin izlerini özüge mücessemleştirip gelmekte. Kompirinin bolsa hikaye kılışkı erzeydiğen özüge xas bir ötmüşü bu. Balkan tillerinin köpüncüsü de yeni berengeni bildirdiğen sözle kompir sözüge intayın yakın. Mesela Makedonçıda yeni berenge kompir dep atılıdı. Serip, Bosniya ve Slovan tillerinde krompir, Kirodiyacı'da krompir, Vengirçi'de bolsa krompli sözleri yeni berengini köstüdü. Medeniyetle ara alakalı neticesi de bu sözle Türkçe'ye mükirgen. Bu intayın tabii bir jereyan. Çünkü biz sanıp ötken bu devletle bugünkü Türkiye'ki coğrafilik cihetini yakın bulup ötmüşte Osmanlı İmperiyası'nın bir parçasıydı. Ama kompir sözünün seferi bunun bilenle tügümeydi. Hoş, bu sözün əsli yıldızının German tılığı berip tutuşu dağılığına etkisak nemi deysiz? German tılıda yeni berenginin karşılığı kartoppeldir. Ama Janubi Germaniyada yeni berengi üçün krombir, krombireri ya ki krombireri sözlerimi işletiludu. Bu ifadele yerastı neşbiti degen mənini bildirudu. Bu sözlerinin 17. əsrinin ahırıda yüzbəgən köçüklə bilen Balkan rayonuğa itib bağallığı təxmin kılınudu. Balkanda bolsa krompir ve krumpir şekilde işletilişke başlayan Balkan türlerimi bu hukumunu kabul kılıp Türkçe'ye maslaştırgan ve Anadolu'ya ilip gelgen. Hem de kompirinin kanda kılıp bir kucu tağımı aylanğalıqı kesek, kompir 1990 yıllarının 5'de Türk aşkanısı'a kadem koydu ve tüncü bulup Ankara'da oturgu çıktı. O mezgillerde Avrupa'da dohopka yeni berengisi allı burun suyup istimal kılınadığan bir tamak edi. Tonur ya ki dohopkadan çıkarılgan yeni berengi serik may ve pişlak bilen sunuladı. Ankara'da bununla pişlaklık kolbasa ve roz salatası koşuldu. İstanbul'da bolsa işla tekim özgürüşkü başladı. Keyin İstanbulluk sodigarlar kompir bilen tonuştuğu hem iş şunun bilenle başlanıp geldi.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Siz okuyan bu makaleni hakikaten Adem yazdı mı? Süni akıl emdi pekat bir kural emez. O kimden ne mi değişiki karar kıldığından bir küşke aynılamadır. Esselamu aleyküm mühterem anlayıcılar. Bu podcastımızda Yusuf Özgür'den TRT Dutch için yazgan obzorudun özgürtip tayarlanan podcastımızdan dihtanlarına soymuz. Bu podcastımızda Süni akılının jurnalistlik dünyasında payda kılgan özgürüş ve onun bilen birlik elgen ahlaki meseleler üstüde tohtiliş bilen birge Amerika teknoloji şirketlerinden Süni akıl sahasındaki hükümranlığı keltürüp çıkargan rakamlık bekendilikten tartıp Türkiye'nin Süni akıl hareket planıgıcı algoritmalardaki taraf bazlıktan tarat kullardaki eks etişidin Germaniyada yüz bergen konkret makale setçilik geçe bolgan vakalarını kent ayırda analiz kılımız. Açık aşkarlık, tehrirleş mesuliyeti ve okurmenlerinin şencin çemberkede şekillengen bu analizlerde siz okubatkan eserlerine hakikaten Adem yazdı mı? Biz hazır bu ikisinin farkını ayrı alamdık degen muhim sualını oturuğa taşlayımız. Süni akıl sahasıdır ki uçkandık tiz terakiyatlar, pen teknike, marif, sanayet, ictimai taratku ve ictimai alaka sahalarını tüptün özgürtü batıdır. Süni akıl, emdi kelgüsünün teknolojisi emez. O küşünü kolda tutuş ve kelgüsüne şekillendiriş cihetten dünya ve küşke aylandı. Bu özgürleşinin mühim noktası belkim en sezgür sahi jurnalistlik etika sahası da yüz vermekte. Dünya miqyası yüz beri batkan eğir meselelerge tolgan vakalar ve Germaniyada suni akıldan paydalanıp yazılgan makalar toğrusuzdaki münazirler bizge şunda kuşur berdi. Açık aşkarlık, cevapkarlık ve tahrirleş kontrolaki emdi keşiktirişge bulmaydıgan meselelerdir. Süni akıl sahasındaki Amerika teknoloji şirketlerinden hükümranlığı yeni bekendiliklerini payda kılıbatır. Bu şirketlerden sistemleri barğansırı dünyavi uçur tertipini şekillendirmekte. Xitay ve Türkiye'ye okşaş devletler özünün teknoloji yerlerine tereke kıldırmakta. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan kılınan Türkiye Süni akıl hareket planı 2026-2030 fakat teknolojilik zaman ulaştırışla emez, belki rakamlık ilgili hukuk ve stratejilik müstakillik izlenişlerinden konkret ifadesidir. Hem de ahlakı münazirlerinin iki asaslık ölçümü gekileyli. Birinci ölçüm, Süni akıl işlep çıkarılan eserlerinden bitireplik meselesi. Məsələn, bəzi süni əqil sistemləri məlum siyasi ya ki ideologiyalik ramqlarını xuddi uba gitib uçurda görsələdi. Bu, jurnalistlər və abonentlər üçün çox məsələ hesablanır. Çünki bu xil algoritmlik tərəbbazlıqlarını bayqaş, dəlilləş və sözüb çıxış artıqca xizmət yükü payda qılır, həm süni əqilqə bolğan işənişini suslaşdırır. İkinci ölçem, jurnalistlik etiki sığır çetirildiğin məzmunlardan kandak işlep çıxırıldığalıqı, xəbərlərdən suni əqildən qaysi dərəcədə paydanışqa yol koyulduğalıqı və jurnalistlik əxlaqı məsuliyyətdən qayardan başlandığalıqı suallarqa çetişliq bivasitə taratqı kəsbəgə münasibətlik. Germaniya dəl moşu münazirlərinin mərkəzdə durmaqda. Yudşi, Algemeyni gezidi, sabiq Tagishpil nəşriyatçısı Stefan Andreas Kastrofnın iki makalesini suni əqildən paydalıb yazılgan dəb gümalınıb öçürvətdi. Arkadan baş muharir, baş makaleler ve obzorlardan Adem tarafından yazılgan ya ki Süni akıl tarafından yazılganlıkı emdi inçki tekşürüldü deb texmi qattı kaydlarını ilan qaldı. Frankfurter Allgemeine gazete bolsa, Thüringer ülkesi baş ministerinden bir taklitlik makalesini torbetiden özürvetti. Date saytının tekşürüşüge karganda, rakamlık ministeri namı bilen ilan qılgan bir kısım taklitlik makaleler dümü meseleler çıkan. Bırak bu yerde şunu inaklaş gerek. Bu, Germaniyagila xas məsələ emez. Süni akıl bilen işləb çıxırılgan əsərlər uzundan buyan dünyavi məsələ idi. Əgər bəzi tədbirlər yolga qoyulmasa, əsli məzmun bilen süni akıl məhsulatını pərqləndiriş barqansıra qeyilinşudur. Münazirlərinin mərqizdə 3 asaslıq sual var. Oçuq aşkarlıq, təhrirləş məsuliyyəti və okurmənlərinin işəncisi. Ondaqda qandaq çarələr var. Süni akıldan paydalanış emde kündülük jurnalistlik ahlakı emelçinin bir parçası hesablanadı. Tədqiqatın tartıb sürət təhrirləş, tekist yazışıqca həmi baskışta süni akıl var. Bunu rəd qılış, o bir kitiblik emez. Amma süni akılını işiltiş, eniq ahlakı ölçəmlərge bağlıq buluşu şart. Germaniya mətbuat kinişimi şunu təhkidləydi. Bəlgilgücü amil pəqət süni əqil işiltişinin dairisi eləməz, bəlki ehtiyacanlıq, toğırlıq, məsuliyyət və oçıq aşkarlıq qatarlıq asaslıq jurnalistlik əxlaqı prinsiplarına rayıqlaşdır. Ən mühimi, məsuliyyət hər daim Adem kitabı.
Sunni aql xatolashishi, uchirni o'ydirib chiqarishi yoki yuzaki mazmun hosil qilishi mumkin. Shunga jurnalistlar aniq ko'rsatma berishi, natijalarini dalillashi va tekstga o'zining ko'z qarashi, uslubi va analizini qo'shishi kerak. Agar sunni aql qasdan mazmunni qalamqon qilish yoki saxta uchur uchun ishlatilsa, axloqi munozara oxirlashdi. Qonuniy mas'uliyat boshlandi. Muhtaram anglovchilar, podkastimizni anglaganingiz uchun ko'p rahmat. Boshqa bir podkastimizda qayta ko'rishishgacha salomat bo'lgaysizlar.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

gibisin. Karışırsın esen gelen, kuş olur konarsın dama. Umut gibisin, çivilerini çaksan yere.

0: Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。
1: Zbor va glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avaz Radyo.
3: İt Türkiye hangi radyo ya?
4: Orda Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.